0: Vallahi dün şey artıyor.
1: Bravo. Türk Yüksek Şurası'na yine
2: I'm back in the city of Fakat hocam, hemşehrim.